0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

saf, en güçlü, sonsuz sevgi denilince akla ilk gelenler anneler. Bu sabahki konserimiz size özel, sizin için olacak. Anneler çocuklarını bir ömür kalplerinde taşıyıp en çok, en gerçek, karşılık beklemeden kendini dağıta dağıta severler. Böyle kocaman, içine dünyaları sığdırabilen dev yüreklidir annelerimiz. Konserimiz için seçmiş olduğumuz türkülerle kalplerimizden annelerimizin kalplerine selam ola. Bu sabah ekipte mikrofon başında ben Bedriye Halis ve rejide arkadaşımız Gergana Dramalieva sizinle güzel bir saat geçirmeye hazırız. İlk türkümüz Zeynep Kayacı'dan olacak ve yaylaların yoğurdu, seni kimler doğurdu, seni doğuran anne bal ile mi yoğurdu diye soracak. Gelin bu hareketli türkümüzle sabahımız başlasın.

Rəbbimiz hər nə olursa olsun, hər zaman yanımızdadır. Hələ sevdaya düşdüyümüzdə dərd ortağımız olurlar. Tıpkı Beysim Habilov'un türküsündə dediyi gibi. Anam anam, güzel anam, derdimi ben sana yanam. Komşu kızının anası, isterim olsun kaynanam. Sevgili dinleyiciler, gelin şimdi bu türkü birlikte dinleyelim.

anneler çocuklarının ihtiyacını kendi ihtiyacı gibi görürler ve evlatları için çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri plana atarlar. Güzel, hayırlı evlatlar yetiştirmek ister ve bunun için elinden geleni yaparlar. Tabii çocukları için de her zaman en iyisini, mutlu olmalarını, doğru kişilerle birlikte olmalarını isterler. Bazen bu yüzden evlatlarını sakınıp sevdiklerine vermek istemezler. Cemil Şaban'ın türküsünde dediği gibi, "İndim çayır dibine, baktım suyun rengine, anneler kız büyütüyor, vermiyorlar sevdiğine."

Fedakar annelerimiz, şefkatli, sabırlı annelerimize özel hazırladığımız konserimiz hepimizin çok sevdiği Hafize Beysim'in söylediği bir türküyle devam ediyor. Benim yeleğim gibi yârim, sana öreyim. Beni beğenmez misin? Al bir tane göreyim. Aman aman ben yandım. El oğlunu kendime yar sandım. Cahilmişim, aldandım. Annem verecek sandım.

anneler ne kadar güzel severler. Sevmeyi ne kadar güzel öğretirler, değil mi sevgili dinleyiciler? Karşılıksız, temiz, saf sevgiyi bize gösterirler. Kadir İlyazov var şimdi sırada ve anne, benim sol yanımda sancı var diyecek.

Sevgili dinleyiciler, eminim sizler de bana katılacaksınız. Anneler bizim doktorumuz, öğretmenimiz, aşçımız, terzimiz, dert ortağımız, her şeyimizdir. Rodopların Bülbülünden, Kadriye Latif'ten o çok sevdiğimiz türküde şimdi sıra. Geceler yârim oldu, aman anam garibem. Ağlamak kârım oldu, aman anam garibem. Evvel böyle değildim aman, anam garibem.

Konserimiz Ahmet Yusufov ile devam edecek ve kasabadan gelin aldım diyecek ve köye getirdim diye kavga ediyor. Annemi babamı da hiç beğenmiyor türküsüyle devam ediyoruz.

kaçacağım diyor. Şikayetler başlıyor eve gelince. Bir gün seni bırakıp kaçacağım diyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Kuşkusuz sevgili dinleyiciler, her evlada en çok değer veren kişilerdir anneler. Her zaman yanımızda olurlar ve kolları, kalpleri bize daima açıktır. Hem bize hem de kendimize eş olarak seçtiğimiz kişilere. Ülviye Ahmedova'nın dediği gibi, bahçelerin derini, gölgelerin serini, annen nereden bulacak benden serbest gelini?

sevmekten, endişelenmekten, dua etmekten, kırılsa bile affetmekten, evladının yolunu beklemekten yorulmazlar anneler. Yavrusunun canı yandığında onun canı daha bir acır, perişan olur. Sıradaki türkümüz çok sevdiğim, içim yana yana dinlediğim bir türkü. Osman Aziz söyleyecek ve Arda boylarından Kırcali'ye kimler gidecek? Yusuf'um kimler gidecek? Civan'da Yusuf'umun garip annesine kimler haber verecek?

annelere özel birbirinden güzel türkülerle süslediğimiz konserimiz Sıdıka Ahmedova ile devam edecek ve "Ah anam anam verme beni yabana, gel ver beni sevdiceğim oğlana" diyecek.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Hiçbir şey kadını annelik sevgisi kadar güzelleştiremez derler. Anlaşılan bu yüzden annelerimiz bu kadar güzel. Tüm annelerimizin ellerinden sevgiyle öperek sıradaki türkümüzü armağan ediyoruz. Vehbi İsmail söylüyor. Gözüm senden başkasını görmüyor Ayşem. Baban da annen de razı geliyor. Naz edip gel üzme sevgilim beni. İnan can yürekten severim seni.

konserimiz hareketli bir türküyle devam edecek şimdi ve armut koydum sepete diyecek Mustafa Behov. Anneciğin cici kuzun için ölüyorum senin için diyor.

Anneler hayatın anlamını evlatlarının huzurlu, mutlu ve sağlıklı olmaları üzerine kurarlar. Çocuklarının mutluluğu için çaba sarf eden anneler onlara karşı daimi bir koruma içgüdüsü besler. Bu yüzden olsa gerek bazen evlatlarını korumak isterken böyle türküler de ortaya çıkabiliyor. Yavaş yavaş yürü de gel, tahtalar oynamasın, usul usul bas da gel, annem bizi duymasın diyor Vasfiye Şaban.

Böylece sevgili dinleyiciler, bu sabahki konserimizin sonuna geldik. Huzurunuzdan Yüksel Ahmedov'un söylediği Anneme Mektuplar şarkısıyla ayrılıyoruz. Hiçbir annenin gözyaşı dökmeyeceği günler dilerim. Sevgiyle, sağlıkla, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu mümbericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, dün Bulgaristan 6 Eylül'ü kutladı. Yani 6 Eylül 1885 yılında Bulgaristan Prensliği ve Osmanlı İmparatorluğu çerçevesinde özerk bölge olan Doğu Rumeli'nin birleşmesi gerçekleşti. Bugün takvimler 7 Eylül'ü gösteriyor olsa da bizler Bulgaristan'ın birleşmesine özel programla huzurunuzda olacağız. Mikrofonlar başında ben Bedriye Halis ve teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Girgana Dramalieva ile birlikte size eşlik etmek için gereken hazırlığımızı yaptık. Yayınımızda ilk olarak mikrofonu Novbulgarsk Üniversitesi öğretim görevlisi ve Bulgaristan Bilimler Akademisi BAN Tarih Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı olan Doçent Doktor Aleka Strezova'ya uzatacağız ve bugüne özel söylediklerini paylaşacağız. Devamında ise İsveç'in Malmö kentinde doğup büyüyen ancak Bulgaristan'ı kalplerinde yaşatan 18 yaşındaki Bulgar kökenli Elena ve Ekaterina'nın hikayesini anlatacağız. Bulgar halk müziği ve folkloruyla ülkeleriyle bağlarını koruyan iki genç kız kısa süre önce prestijli Lubka Rondova şarkı yarışmasında birincilik ödülünü kazandı. Müzik ve folklorun binlerce kilometrelik mesafeye rağmen onları Bulgaristan'a nasıl bağladığını birlikte keşfedeceğiz. Ancak konularımıza geçmeden önce bir şarkı ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız.

değerli dinleyiciler, anonsta da belirtmiş olduğumuz üzere Bulgaristan'ın birleşmesine özel programımızda ilk olarak mikrofonu Şevkiye Çakır'a bırakacağız ve kendisinden Nov Bulgarsk Üniversitet öğretim görevlisi ve Bulgaristan Bilimler Akademisi BAN Tarih Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı olan ve aynı zamanda Birleşme Bulgaristan için verilen diplomatik mücadele başlıklı kitabında yazarı Doçent Doktor Aleka Strezova'nın söylediklerini aktarıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, 1878'deki Berlin Kongresi'nde 1877-78 Rus-Türk Savaşı

0: Savaşı'nın başlamasından önce varılan Büyük Avrupa güçleri arasındaki anlaşma onaylandı. Büyük güçler 1877-78 Rus-Türk Savaşı sonucundan bağımsız olarak Balkanlardaki çıkarlarını korumak için birleşik bir Bulgar devletinin kurulmayacağını kabul ettiler. Bulgarların yaşadığı topraklar bölündü. Kuzey Dobruca Romanya'ya verildi. Sırbistan Niş sancağını aldı. Tuna Nehri ile Balkan Dağları arasındaki topraklar Sofya bölgesi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun vasalı olan Bulgaristan Prensliğini oluşturdu. Güneyde Trakya ve Rodop Dağları'nda doğrudan Osmanlı Sultanı'na bağlı Özerk Doğu yani Şarki Rumeli bölgesi kuruldu. 6 Eylül 1885'te Bulgaristan Prensliği'nin ve Doğu Rumeli'nin birleşmesini ilan ederek bu dayatmayı kısmen reddeden ve böylece büyük güçlere oldu bitti sunan Bulgarlar, davalarını savunmak için büyük güçler arasındaki çelişkilerden ve bu dönemde savaşma konusundaki isteksizliklerinden faydalanmalıdırlar. Bulgarlar hem Türkiye'nin askeri müdahalesini engellemeleri hem de birleşmeye karşı çıkan Rusya'nın menfaatlerini etkisiz hale getirmeleri gerekiyor. Genç Bulgar diplomasisinin bu altın çağını ışık tutan NOF, Yeni Bulgaristan Üniversitesi öğretim görevlisi ve Bulgaristan Bilimler Akademisi BAN, Tarih Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı olan doçent doktor Aleka Strezova, genç Bulgar diplomasisinin bu altın çağına ışık tuttu. Kendisi aynı zamanda Birleşme, Bulgaristan için verilen diplomatik mücadele başlıklı kitabında yazarıdır. Bulgaristan Radyosu'na verdiği röportajda paradoksal olsa da genç Bulgar diplomasisinin Bulgar devleti kurulmadan önce doğduğunu hatırlatan doçent Strezova şunları belirtti.
1: Още по време на априлското въстание се появяват фигури, които представляват българската кауза.
0: 1876 Nisan ayaklanması sırasında bile Bulgaristan davasını yurt dışında temsil eden figürler ortaya çıktı. Bunlar o dönem için mükemmel bir eğitim almış insanlardır. Bulgaristan'da orta çağdan kalma geleneksel bir aristokrasi olmadığını bildiğimize göre modern Bulgaristan'ın yeni kurucularının en büyük sermayesi eğitimdir. Bu bağlamda elbette Bulgaristan'ın kurtuluş sonrası elitinin oluşumunda büyük rol oynayan İstanbul'daki Amerikan Okulu Robert Koleji mezunlarını vurgulayabiliriz. Yeni nesil siyasetçiler modern bir eğitime, dünyaya ve uluslararası ilişkilere çağdaş bir bakış açısına sahipler diye konuştu doçent Aleka Strezova. Sevgili dinleyiciler, araştırmacı kurtuluştan sonraki 7 yıl boyunca Bulgar Prensi 1. Aleksandr'ın koordinasyonunda Avrupa'daki Bulgar temsilcilerinin iki özerk Bulgar devlet oluşumunun birleşmesi konusunu her fırsatta ve her düzeyde gündeme getirdiğini söylüyor.
1: Лондон идва отново правителство на Гладстон. Българите решават, че това е благоприятен момент да се направи нещо с приятелите на българите, приятеля на българите.
0: Уилям Гладстонун хюкюмети Лондрада yeniden iktidara gelir. Bulgarlar, Bulgarların dostu olarak bilinen Уилям Гладстон ile bir şeyler yapmak için uygun bir zaman olduğuna karar verirler. Robert Koleji'nde öğretim görevlisi olan Stefan Panaretov oraya gider. Çeşitli nedenlerden dolayı görevi başarısızlıkla sonuçlanır. Ancak yaşadığı İstanbul'a döndüğünde Dışişleri Bakanı Dragan Tsankov'a bir rapor yazar. Görevinin başarısız olduğunu ifade eder ancak bana göre birleşme meselesi göz ardı edilmemeli diye vurgular ve raporda bu konu sürekli gündeme getirilmeli ve büyük güçler bu birleşme için savaşacağımızı, onu savunacağımızı ve bunun gündemimizde olduğunu ve ilk hedefimiz olduğunu unutmamaları gerektiğini kabullenmelidirler ifade.

0: ifadelerini kullanır. Sevgili dinleyiciler, birleşmenin ilanından hemen sonra İvan Evstatyev Geshov başkanlığında bir heyet, o sırada Danimarka'da bulunan Rus İmparatoru ile görüşmek üzere ilk olarak gönderildi. Rus İmparatoru 3. Alexander, bölünme söz konusu olmayacağı ancak birleşmenin Rus çıkarlarını koruyacak bir formüle göre pekiştirilmesi gerektiğini belirtti. Geshov daha sonra Londra ve Paris'i ziyaret eder. Bulgaristan'ın önde gelen bir diğer temsilcisi, Bukreş'teki diplomatik temsilcisi Grigor Nachkovich ise Viyana'ya gönderildi. Nachkovich, Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Gustav Kalnoki'yi, birleşmenin Rusya'nın Bulgaristan'daki konumunu güçlendirmeyeceği ve Avusturya'nın Bosna-Hersek'teki politikasını tehdit etmeyeceği konusunda ikna etmeyi başardı. En zorlu görev İstanbul'a gönderilen Stoyan Çomakov ve Ivanço Hacıpetrov'un görevidir, değerli dinleyiciler. Sonuç olarak Sultan Abdülhamit Doğu Rumeli'ye asker göndermeyi reddetti ve büyük güçlerin meseleyi kendi aralarında çözmelerini istedi. Osmanlı'nın tepkisindeki gecikme önemli bir faktördür. Çünkü bu durum büyük güçler arasındaki çelişkilerin ön plana çıkmasına zaman tanır diyen doçent Aleka Strezova sözüne şöyle devam etti.
1: Великобритания, която в първите 1-2 дни е също враждебна на съединението на Съединените.
0: Başlangıçta birleşmeye düşmanca yaklaşan Britanya, Rusya'nın bu eylemin arkasında olmadığını anladıktan ve emin olduktan sonra Bulgaristan davasını desteklemenin kendi çıkarları için bir fırsat olabileceğini gördü. Aslında birleşmeyi tanımak için çok zarif bir diplomatik formül öneren Britanya oldu. Doğu Rumeli genel valisi Bulgaristan prensi olacak ve böylece kişisel bir birlik şeklinde bu birleşme tanınacaktı. Bu gerçekten de muhteşem bir formüldür diye konuştu Aleka Strezova. Sevgili dinleyiciler, bilim insanı birleşmenin Bulgar diplomasisinin temel taşı olduğunu öne sürüyor. Vasal statüsüne rağmen büyük güçlerin temsilcileriyle eşit şartlarda hareket eder ve Bulgar milli davasını savunmak için yeteneklerinin tüm potansiyelini kullanır. Doçent Aleka Strezova eninde sonuna kararı büyük güçlerin verdiği ve Bulgar ordusunun Sırp-Bulgar Savaşı'ndaki askeri zaferleri tüm hikayenin olumlu bir şekilde sonuçlanmasında katkıda bulunduğu da açıkça görüldü. Ancak Bulgar diplomatlar birleşmenin savunulması ve güçlendirilmesinde son derece aktif bir taraf oldu, dedi.

Bulgaristan'ın birleşmesine özel programımız devam ediyor değerli dinleyiciler ve önümüzdeki dakikalarda İsveç'in Malmö kentinde doğup büyüyen 18 yaşındaki Bulgar kökenli Elena Serafimova ve Ekaterina Pişeva'nın Bulgaristan'la hiç kopmayan gönül bağını anlatacağız. Bulgar halk müziği ve folklörüyle büyüyen iki genç kız ailelerinden öğrendikleri Bulgarcayı, söyledikleri halk şarkılarını ve sahne performanslarını birer kültür köprüsüne dönüştürüyor. Kısa süre önce Yurtdışı Bulgarlar Ajansı tarafından düzenlenen geleneksel Lubka Rondova şarkı yarışmasında birincilik ödülünü kazanan Elena ve Ekaterina, İsveç ve Danimarka'da düzenlenen folklor etkinliklerinde de Bulgar kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Onların hikayesinde uzaklarda yaşasalar da müzik, dans ve Bulgar halk şarkılarıyla vatanına duydukları özlem ve bağlılığın nasıl güçlendiğine tanıklık edeceğiz.

Değerli dinleyiciler, Elena ve Ekaterina İsveç'in Malmö kentinde doğup büyüyen Bulgar kökenli iki genç kız. Bulgar folkloru ve özellikle de Bulgar halk şarkıları hayatlarında uzun zamandan beri önemli bir yer tutmaktadır ve kısa süre önce birlikte sahne almaya başladılar. İkisi de 18 yaşında ve Bulgarcayı ebeveynlerinden öğrendiklerini söylüyorlar. Malmö'deki Bulgar Yaratıcılık Gençlik ve Çocuk grubunda tanışan iki kız son zamanlarda ünlü halk şarkısı Katerino Mome'yi ikili olarak seslendiriyorlar. Bulgaristan'ı nadiren ziyaret etseler de müzik ve tiyatro gösterileriyle Bulgar folklorunu ve geleneklerini sınır ötesinde tanıtıyorlar. Bulgar folklorunun kalplerine dokunduğunu ve bunun Bulgaristan'la bağlarını daha da güçlendirdiğini ifade eden Ekaterina Pişieva ve Elena Serafimova kısa bir zaman önce Yurtdışı Bulgarlar Ajansı tarafından düzenlenen geleneksel Lyubka Rondova şarkı yarışmasının 15-18 yaş grubunda prestijli birincilik ödülünü kazandılar. Ağustos ayının başında Dorkovo köyünde düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'nde BG Folk Litimleri adlı İsveç-Danimarka grubunun dansçıları olarak sahne aldılar. Ardından Karadeniz kıyısına yakın Istranca bölgesindeki Brudilovo köyünde düzenlenen Yurtdışı Bulgarlar Ajansı'nın geleneksel yaz eğitim kampına katıldılar. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Ekaterina Pişieva şunları söyledi.

0: през цялото време се събираме за юбилеи, за национални празници.
1: İsveç'teki Bulgar topluluğundaki diğer arkadaşlarla sürekli bir araya geliyoruz. Ulusal bayramları ve yıl dönümlerini kutluyoruz. İsveç ve Danimarka'dan yaklaşık 50 kişilik büyük bir dans grubumuz var. Ayrıca sadece Malmö çevresindeki şehirlerden gelen çocukların katıldığı bir çocuk grubumuz da var. Uzakta olsak da yine de Bulgaristan'a yakınız. Dans grubumuz var, halk şarkıları söylüyoruz ve böylece bağımız kopmuyor dedi genç kız. Ekaterina'dan Malmö'de Bulgar okulu olmadığını ancak Bulgar topluluğunun aktif ve dayanışma içerisinde olduğunu öğreniyoruz. İnsanlar ulusal bayramlar ve çeşitli kültürel etkinlikler için bir araya geliyor ve Bulgar halk dansları ve müziği hayatlarının önemli bir parçasıdır. Bazı katılımcılar için müzik ve ritimler vatanlarıyla ve kökleriyle olan bağlarını hissetmenin bir yoludur. Ekaterina şunları paylaştı. Bulgar müziğini diğer tüm müziklerden çok seviyorum. Müzik kalbime dokunuyor ve onu kendimin bir parçası olarak hissediyorum. Bu duygu tarif edilemez. Ancak içimden gerçekten benimmiş gibi, kendi evimmiş gibi hissediyorum. Mladus Namegdana adlı grupta dans etmeye devam edeceğim. Yurt dışından halk dansları icra eden 15 ila 25 yaşları arasında gençlerden oluşan grubumuz sonbaharda Ulusal Kültür Sarayı'ndaki gösteriyle ilgili hazırlık çalışmalarını sürdürüyor dedi. Elena Serafimova, yaşıtı Ekaterina gibi İsveç'te doğmuş, İsveç okuluna gitmiş ancak Bulgaristan'la olan bağ hiçbir zaman kopmamış. Katerina Mome şarkısının Ekaterina ile birlikte öğrendikleri ilk şarkı olduğunu ancak kesinlikle son şarkı olmayacağını belirten Elena Serafimova şöyle devam etti.
2: Utsa Sofyasa, motorditeli. Няма музикални изпълнители в моето семейство.
1: Aslen Sofyalı olan ailemde müzikle uğraşan kimse yok. Dolayısıyla bu yönde gelişmekten ve bu tür performanslar sergilemekten mutluyum. Bulgar folklorunu çok seviyorum ve Ekaterina ile birlikte Katerina Mome şarkısını internette ünlü Bulgar yorumcularının kayıtlarını dinleyerek kendi başımıza öğrendik. Bulgaristan'a sıkça gidiyorum ancak ailemin ve köklerimin yanına kalıcı olarak dönmek uzun vadeli hedefimdir. Sözlerini kullandı Elena. Değerli dinleyiciler, bazen mesafeyi kısaltmak için tek bir şarkı yeterlidir. Elena ile Ekaterina için Katerina Mome'nin tek şarkı olarak kalmayacağına ve dünya çapında Bulgar kültürünün elçileri olmaya devam edeceklerine inanıyoruz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bundan sonraki dakikalarda da yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküleri dinlemeye ne dersiniz? Gelin, türkü sefamız şimdi başlasın.

Böylece yayınımızın sonuna geldik bile değerli dinleyiciler. Bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: getirdikleri.
1: Günün getirdikleri.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Günün getirdikleri programına hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, dün 6 Eylül'de ülkemiz Bulgaristan Prensliği ile Doğu Rumeli'nin birleşmesinin 141. yıl dönümünü kutladı. Bu nedenle bugün de ülkemizde tatil, yani çalışma günü değil. Bizler bundan dolayı günün getirdikleri programında sizlerle bir saat boyunca huzurunuzda olacağız. Teknik yapımda çok sevdiğimiz arkadaşımız Denitsa Diamandieva, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Sevgili dinleyiciler, bu akşam sizleri güzel bir yolculuğa çıkaracağız. Rodopların dar hatlı treni 100 yılını tamamladı ve bizler de bu dar hatlı trenle bir yolculuk yapacağız. Bakalım Rodopların hangi bölgelerine uğrayacak bu akşam dar hatlı treni. Ardından sevgili dinleyiciler, ülkemizde Via Pontica, yani kuşların göç yolunun bir parçası olan Atanasovsko Gölü'nü ziyaret edeceğiz. Burada biyoçeşitlilik Avrupa'nın en güzel, en renkli yerlerinden biridir. Bizi dinlemeye devam edin derken güzel bir türküyle programımız başlıyor. Burgaseli Ruen Belediyesi'nin Tranak Köyü'nden Orhan Selim ve Müren Küçük ikilisinin Demirciler Demir Döver Tunç Olur türküsünü sizlere armağan ediyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, yolcu taşıyan trenler vardır. Rodopların dar hatlı treni gibi hikayeleri, duyguları ve anıları taşıyan trenler de vardır. 100. yılını geride bırakan Bulgaristan'ın günümüzde hala faaliyette olan tek dar hatlı treni, Septevri ile Dobrinişte kasabaları arasında hizmet vermektedir. Hat yolculuğu Rila, Rodoplar ve Pirin dağlarının muhteşem vadilerinden, Sarp yamaçlarından ve çok sayıda tünelden geçerek güzel, sakin ve zamanın durduğu hissini veren bir Bulgaristan'ı gözler önüne serer. 1 Ağustos'ta Septemvri Velingrad güzergahında başlayan ilk dar hat seferinin 100. yıl dönümü kutlandı. Günümüzde bu sadece bir demiryolu hattı değil, muhteşem manzaralar sunan gerçek bir efsanedir. Bulgaristan Devlet Demiryolları BDJ yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu hat üzerinde yeniden tarihi buharlı lokomotif ile nostaljik seferler düzenleyecek. Dar hatlı trenin büyüsü, tarihi ve geleceği hakkında bu eşsiz demir yolunun korunmasını kişisel davası haline getirmiş Dar Hatlı Tren İçin Derneği Başkanı Christian Vaklinov ile konuştuk. Ona göre Rodopların dar raylı demir yolunun büyük şöhretinin sebebi yalnızca sunduğu muhteşem manzaralardan kaynaklanmamaktadır. Vaklinov, bu demiryolu sadece Bulgaristan'da günümüze kadar ayakta kalmış tek dar hat demiryolu olması nedeniyle benzersiz değildir. İnsanları, kaderleri ve dağları birbirine bağladığı için benzersizdir. Muhteşem doğa, tüneller, köprüler ve hattın kendisi bu yolculuğu ülkemizde eşi benzeri olmayan bir deneyime dönüştürüyor, diye belirtti. Sevgili dinleyiciler, dar hat demir yolunun tarihi emek, azim ve teknik cesaretin hikayesidir. İnşaatı 1921'de başladı ve sadece 5 yıl sonra Septemvri ile Velingrad arasındaki ilk 39 kilometrelik bölüm tamamlandı. Güzergahın büyük bir kısmının modern teknolojinin bu tür projeleri kolaylaştırılmasından çok önce Çepino Boğazı'nın kayalıklarının ortasında elle inşa edilmesi bugüne dek hayranlık uyandırmaktadır. Christian Vaklinov, demir yolunun inşaatıyla ilgili şunları belirtti.
1: Уклон наистина пред делото и ентусиазма всъщност, не само труда, ентусиазма на хората, които са някои от тях са дали.
0: Bu hattı kuran emekçilere gerçekten minnettarlık duyuyorum. Bazıları yaptıkları işin 100 yıl sonra bile bu kadar çok insana ilham vereceğini bilmeden bunun uğruna hayatlarını bile feda ettiler. Balkanların en yüksek tren istasyonu olan Avramovo'ya giden yolda aşılması gereken 35 tünel ve 1000 metreden fazla yükseklik farkı var. Buna ek olarak güzergâhtaki döngüler, sekizli ve altılı virajlar da var.

0: bunlar burada yaratılanları kendi gözleriyle görmek için gelen dünyanın dört bir yanından insanları büyülüyor. Belki daha önce internette bir yerde küçük Bulgaristan'ımızın yüzyıldır dağların arasında kıvrılarak yolunu açan böyle küçük bir treni olduğunu okumuşlardır diye belirtiyor dernek başkanı. Değerli dinleyiciler, hepimizin sürekli acele içinde olduğumuz bir dünyada Rodopların dar hatlı treni sanki bize hızlı adımlarımızı yavaşlatma imkanı sunuyor. Zorlu dağlık araziler ve keskin virajlar nedeniyle trenin 38 kilometrelik ortalama hız ile ilerlemesi bir zamanlar dezavantaj olarak görülürken günümüzde turizm, doğa seyahati ve nostalji açısından büyük bir avantaja dönüştü. Hedefe doğru aceleyle gitmek yerine pencereden eşsiz doğayı, nehirlerin kıvrımlarını, asırlık ormanları ve yüksek dağ yamaçlarını hayranlıkla seyretmeye zamanınız oluyor. Günümüzde en değerli kaynağın para değil, zaman olduğunu söyleyen Christian Vaklinov sözüne şöyle devam etti.
1: Тая ниска скорост всъщност все повече се превръща в една привлекателна такава екзотика или поредната частичка от екзотиката на тесноринейката.
0: Düşük hız dar hatlı trenin cezbedici havasının bir başka parçasıdır. Zira bu sayede telaşlı yaşamın temposunu yavaşlatabiliyoruz ve yolculuk sırasında trenin çevresindeki dünyadan çok daha fazla ayrıntının tadını çıkarabiliyoruz. Rodopların dar hatlı trenin bu kadar çekici olmasının ve gerçekten de Bulgar demir yollarının tacındaki inci olmasının pek çok nedeni vardır, dedi.

0: Son yıllarda sevgili dinleyiciler, rodopların dar hatlı demir yoluna olan ilgi giderek artıyor. Giderek daha fazla turist dağları farklı bir şekilde keşfetmek için özellikle bu treni tercih ediyor. Efsanevi tren yolculuğunu deneyimlemek isteyen farklı ülkelerden ve kıtalardan gelen gezginlerin sayısı da artmaktadır. Christian Vaklinov'un sözlerine göre bu, dar hat treninin sıradan bir ulaşım aracı olmanın ötesine çoktan geçtiğinin ve yavaş yavaş Bulgaristan'ın en tanınmış turistik cazibe merkezlerinden biri haline geldiğinin en açık kanıtıdır. 100. yıl kutlamalarıyla ilgili en heyecan verici haberlerden biri, çıkardığı ritmik sesler ve bacasından yükselen yoğun duman ile insanlara geçmişin nostaljik atmosferini yaşatan buharlı lokomotif ile seferlerin yenilenmesidir. Uzun yıllar boyunca bu lokomotif bayram trenlerinin simgesiydi ve birçok kişi için bu trenle yapılan yolculuk en unutulmaz anılardan biri olarak kalmıştır. Vaklinov sözlerine şöyle devam etti.
1: Парния локомотив радва както малки, така и големи. Малките направо се отчудват и изобщо не могат да направят асоциация.
0: Бухарлы локомотивлер insanda özel bir duygu uyandırır. Çocuklar için bu gerçek bir mucize. Yaşlı nesil için ise anılara bir dönüştür. Hepimiz lokomotifin raylar üzerinde yeniden yola çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz dedi. 100. yıl dönümüne rağmen dar hatlı demir yolu geleceğe bakıyor sevgili dinleyiciler. Christian Vaklinov, demir yolunun muazzam turizm potansiyelinin henüz tam olarak değerlendirilmediğine inanıyor. O, yolculuğu daha da unutulmaz kılacak daha fazla tarihi tren seti, panoramik vagonlar ve

0: temalı turistik güzergahların hayalini kuruyor. Bu demir yolunun sadece bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda ulusal bir miras ve Bulgaristan'ın doğasıyla mühendislik tarihinin bir sembolü olarak da geliştirilmeyi hak ettiğine inanıyor. Christian Vaklinov, sohbetin sonunda Rodopların dar hatlı demir yolunda henüz yolculuk yapmamış herkese bir daveti var.
1: Леки автомобил, разстоянието се изминава за 2 часа, ако има трафик, и под 2 часа, ако няма трафик. За 2 часа няма как.
0: Bu küçük tren sizi sadece bir istasyondan diğerine götürmekle kalmayacak. Aynı zamanda araba penceresinden nadiren görebileceğiniz farklı bir Bulgaristan'ı da size gösterecek dedi. Belki de Rodopların dar hatlı demir yolunun sırrı tam da budur. Değerli dinleyiciler, çünkü bu tren yüksek hızıyla, lüks vagonlarıyla ya da modern teknolojileriyle etkileyici değildir. Ruhuyla etkileyicidir. 100 yıldır bu küçük tren yorulmak bilmeden dağları aşıyor, insanları ve nesilleri birbirine bağlıyor ve en güzel yolculukların her zaman en hızlı olanlar olmadığını kanıtlıyor. Bazen bizi hızımızı yavaşlatmaya, pencereden dışarı bakmaya ve güzelliğin yolculuğun kendisinde olduğunu hatırlamaya iten yolculuklar da vardır sevgili dinleyiciler.

0: Sevgili dinleyiciler, Natura 2000 ağına dahil edilen Atanasovsku Gölü, Bulgaristan'ın kuş çeşitliliği açısından en zengin köşesidir. Via Pontica kuş göç yolunun güzergahı gölün üzerinden geçiyor. Burada Bulgaristan'ın ak altını denen tuz üretimi de yapılıyor. Uzun yıllardır gölün ve göl sakinlerinin tanıtılması yönünde çalışan Biyoçeşitlilik Vakfı'nın temsilcisi Radustina Cenova radyomuza konuşurken şunları anlattı.
1: Езерото е най-привлекателно точно сега, август и септември, когато цветовете му се променят, когато става кристализаторите, откъдето се
0: вадят. Атанасовско гълю там шу сыраларда, Ауустос ве Ейлюл айларында ен джазиптир. Бу дънемде гълюн ренклери дейшир. Тузун üretildiği кристализасион хавузлары турунчу ве пембе ренгине бюрюнюр. Aslında insanlar tarafından en çok bilinen özelliği de pembe renkleri ve mavi ile yeşilden pembe ile kırmızıya kadar değişen renk yelpazesidir. Dolayısıyla gölü ziyaret etmenin tam sırasıdır dedi. Sevgili dinleyiciler, Radustina Cenova son birkaç yıldır maalesef tuz üretiminin artık yapılmadığı ve dolayısıyla bu renk cümbüşünü izlemenin mümkün olmadığı kuzeydeki tuzluklarından farklı olarak Karadeniz'in güneyinde yer alan tuz üretim tesislerinde kristalizatör hazırlıklarının artık başladığını belirterek uygulanan üretim yöntemini anlattı.
1: Макар че повече от 100 години беше запазен изцяло ръчно, в последните години черноморски солници успяха да въведат механизъм.
0: 100 yılı aşkın süredir tamamıyla elle üretim yapılsa da son yıllarda Karadeniz tuzlarında mekanizasyon getirildi ve makineyle tuz çıkarma yöntemine geçildi dedi. Biyoçeşitlilik Vakfı temsilcisi Atanasovsku Gölü'nün kuş çeşitliliğine değinirken birkaç yıldır göz alıcı bir tür olan pembe flamingonun burada yuva yaptığını söyledi.
1: Пред укритието за наблюдение на птици в южната част на Атанасовско езеро, обикновено в различните басейни могат да се видят кога повече, кога по-малко розови фламинги.
0: Сега е пълно. Атанасовско гълюнин гюнеинде куш гъзлем барынаанда фарклы хавузларда базен аз, базен исе чок сайда пембе фламинго кушуну гърмек мүмкін. Бу аралар чок сайда бая кылыч гага, uzun bacak, angut ve ufacık yağmurcunlar var. Yaz aylarında gelerek havuzları dolduruyorlar dedi. Göldeki inanılmaz kuş çeşitliliği doğadaki uyumu bozmadan nasıl gözlenebilir?
1: Местата, които могат да се посетят на Асовско езеро, са най-вече в южната част на езерото. От едната страна са укритието за наблюдение на птици на регионалната инспекция по околна среда, пътеката на
0: Атанасовско гълюнин зияретчи аланлары гълюн гюней кысмында ярал.

0: olmaktadır. Bir yandan çevre bölge müfettişliğinin kuş gözlem barınağı ve kılıç gaga kuşu patikası yer almaktadır. Bizim geliştirilmiş olduğumuz ve kuş meraklılarının tek başına ziyaret edebilecekleri bu patikada çok ilginç oyun unsurları bulunduğu için çocuklar oynarken biyoçeşitlilik konusunda da bilgileniyor dedi. Sevgili dinleyiciler, Burgas'ın Sarafoğlu yönündeki çıkışında bulunan küçük park yerinde arabadan inip hoş bir yürüyüş yapabilir, yanınızda dürbün varsa kuşları seyretmenin tadını çıkarabilirsiniz. Örgütlü gruplara gözlem için gerekli teknik araçları temin edilmektedir. Öte yandan yine gölün güney kısmında bulunan çamur ve tuzlu su havuzları da binlerce insanı buraya çekiyor.
1: Безспорна е лечебната сила на тази луга, на този свръхсолен продукт и на кълта, която съдържа много микроорганизми. Всеки, който е направил една процедура, задължително се връща поне още няколко пъти или поне толкова, колкото може да си позволи.
0: Тузлу суюн ве бюйк миктарда микроорганизма içeren çamurun şifa gücü tartışılmazdır. Burada bir kez prosedür yaptıran herkes göle her fırsatta dönüyor diye anlattı yetkili. Atanasovsku Gölü'nün destekli sit alanı ilan edilmesine ilişkin kararnamenin çıkarıldığı 12 Ağustos tarihi gölün doğum günü sayılır değerli dinleyiciler. Bu vesileyle yapılan etkinliklerden biri gölün etrafında bisiklet turu olmaktadır.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, dün 6 Eylül'de ülkemiz Bulgaristan Prensliği ile Doğu Rumeli'nin birleşmesinin 141. yıl dönümünü kutladı. Bundan dolayı ülkemizde dün ve bugün tatil sayılır. Bugün pazartesi olmasına rağmen bizler tatil günündeyiz ve günün getirdikleri programında tam bir saat boyunca sizlerle olduk. Önce Rodopların dar hatlı trenin 100. yıl dönümünü kutladık ve Rodoplarda güzel bir yolculuğa, bir seyahate çıktık. Ardından da Karadeniz bölgesindeki Atanasovsku Gölü'nü ziyaret ettik. Programımızın geri kalan dakikalarında sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerimiz var.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, 7 Eylül akşamki yayınımız burada son buluyor. Yarın buluşuncaya dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.